0: başta uzanıyorum. Oy oy oy oy oy oy oy oy oy burnu ömrüme yarın. Oy bu kongrem oldu bildiğin. Oy oy oy oy oy oy oy.
1: Cheers.